0: kız.
1: Kuca sen deri, kuca dünya deri, seyir kaç bir yapı deri. Ama sonra da çok fazla kalmıyor ki. Zaten bir aşık bir bezay, aşık bir bezay.